que me trouxe. Ayon, flanla, ayon, flanla, ayon, flanla, ayon, flanla, ayon, flanla, ayon, flanla. Zora de guitamatão. Ayon, flanla, ayon, flanla, ayon, flanla, ayon, flanla, ayon, flanla.